Burası Tarsus. Plakası 33,5, frekansı 95,5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Çok

Saat 4. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Hastasıyız dede.

Saat 5. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Bizimle geçirdiğiniz her dakika için teşekkür ederim.

sonu gelmez yarınlarda acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şer nefsizlere yıkılmadım.

0: Saat 6. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. Aracınızın lastiği yola güvenle bassın. Keyfiniz hiç bozulmasın. Lastik, akü, jant, rot ve balans denince Tarsus'ta güvenin adresi Megalas Otolastik. Lastik değişimi, balans ayarı ve ön düzen, alt takım hizmetleriyle aracınızın bakımında kaliteli hizmet, güler yüzlü yaklaşım. Megalas Otolastik. Unutmayın, güvenli sürüş doğru lastik ve doğru ayarla başlar. Megalas Otolastik ve Rot Balans. Adres: Ferahim Şalbuz Mahallesi, Otogar Karşısı, Ankara Yolu üzeri 200 metre ilerisi, sağ arada hizmetinizde. Bilgi ve randevu için telefon 0532 060 çift 098 0532 060 çift 098 Megalas Otolastik. Yola güvenle çıkın, farkı hissedin. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 77 97, Ferhat Ereğli 0541 497 39 22. Sedat Tuhafiye. ...1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka: Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları Yaren.fm.com.tr, Tars.fm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balata tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 58 54 0551 055 58 54 Batuhan Bozok Demirler Otomotiv Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres, Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir telefon 0530 337 7156 0530 337 7156 Demirler Otomotiv.
2: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv boş kar servisi mi?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
3: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv boş kar servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
4: Boş kar servis, boş kar servis.
3: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi. Uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333 0505 895 3333 Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
4: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracın garanti kapsamında.
2: Müjde Tarsus. Geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edi Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres Tarsus Öğretmenler Mahallesi 2910 Sokak numara 20 MMT Amerikan Hastanesi civarı. Instagram Edi Gündüz Bakım Evi. MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
5: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında. Şube adres Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
2: MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 7. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 22 75 ve 0531 898 47 37. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.
2: TRNet fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
3: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres: Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servisi adres, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarzfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Aracınızın lastiği yola güvenle bassın. Keyfiniz hiç bozulmasın. Lastik, akü, jant, rot ve balans denince Tarsus'ta güvenin adresi Megalas Oto Lastik. Lastik değişimi, balans ayarı ve ön düzen alt takım hizmetleriyle aracınızın bakımında kaliteli hizmet, güler yüzlü yaklaşım. Megalas Oto Lastik. Unutmayın, güvenli sürüş doğru lastik ve doğru ayarla başlar. Megalas Oto Lastik ve Rot Balans. Adres: Ferahim Şalbuz Mahallesi, Otogar Karşısı, Ankara Yolu üzeri 200 metre ilerisi, sağ arada hizmetinizde. Bilgi ve randevu için telefon 0532 060 çift 098 0532 060 çift 098 Megalas Oto Lastik. Yola güvenle çıkın, farkı hissedin. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 77 97, Ferhat Ereğli 0541 497 39 22. Sedat Tuhafiye. ...1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka, Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Bezitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres: Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tarsus'ta bir ilk: TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7-24 24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servisi adres, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
1: Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdeli mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim, ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648 0923 0535 203 3227. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım, Oğuzhan Atay ve Erhan Atay yönetiminde hizmetinizde.
2: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 8. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
3: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanında.
3: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres: E5 Adana Yolu, Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracın garanti kapsamında.
0: Demirler Otomotiv, Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir. Telefon 0530 337 7156. 0530 337 7156. Demirler Otomotiv.
3: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri, Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551
0: 055 58 54 0551 055 58 54 Batuhan Bozok.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
2: BS Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz başlıyor.
0: BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BS Doğalgaz ve Klima adres, Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Efendim, ruh hali bozukların programı herhalde bu. Sabah sabah yorgunum dostlarıma. Ne bileyim, sabah sabah bir sanat müziği dinleyesim geldi. Sanat müziği bilmiyorum, ben çok seviyorum. Ya böyle yorgunum dostlarım yoru, onunla alakalı değil aslında mevzu. Dinleyesim geldi sadece. Ardından da çifte telli göndermem. Sonra kendi kendime dedim ki oğlum ruh hastasısın sen. Ama her halimi seviyorum ya. İnsan ne bileyim, gel gitli. Bir bakıyorsun böyle akıl sağlığın yerinde, sabah güzel uyanıyorsun. Hayata böyle güçlü gülücükler saçıyorsun. Anam saat 11'de bir tane kepçe kulaklının biri geliyor. O hayat enerjini senden bir alıyor. Lan ben mutluydum diyorsun. Ne ara bu mutluluğumu çaldı diye. Etrafımızda bu mutluluğumuzu çalacak o kaşık kulaklılar var. Onun için hep söylüyorum böyle. Rabbim bir şeytanın şerrinden, bir de bu kaşık kulaklıların şerrinden bizi korusun. Vallahi böyle kavgayı, dövüşü kendine mutsuzluk edinen, didişmeyi, didişmeyi kendine mutluluk eğleyen insanlar, Allah sizi sabah sabah bildiği gibi yapsın. Hepinize diyecek tek cümlem şu.

0: sokup sokup boğasım var.
1: Dediğim gibi böyle kendinizden uzak tutun. Kötü insanları dedikçe anam böyle şu mikro organizmalar var ya, böyle onlar gibi çoğalıyorlar böyle. Dün mesela yayını bitirdim. Dedim ki biraz şöyle kafamı dinleyeyim, bir kendime geleyim diye. Allah'ım yengem aradı. Biliyorsunuz benim büyücü bir yengem var. Böyle mıskalarla falan uğraşıyor. Abo. Böyle şeytan bir teyzem vardı, onun kızı. Teyzemin kızı ayrıca yengem. Ay böyle göreceksin. Ay annem böyle yaptı da annen şöyle yaptı. Kaynanasını bana kesiyor yengem. Yengemin kaynanası da benim annem. Demek ki o cesareti zamanında vermişim. Tabii ben de alıyorum ağzından zehri. Durulmuyum, anneme götürüyorum ortalık karışsın diye. Dediğim gibi ben bir ailede ya elti ya da görümce ya da gelin olmalıydım. Vallahi benle iyi geçinmeyenlerin vay haline. Kayınbabam her ay aldığı maaştan bir kısım vermek zorunda garamet atarım. Kaynanam kolundaki bilezikleri vermek zorunda iftira atarım. Kaynım çalıştığı paradan bir kısmını bana vermek zorunda. Gıybetini dedikodusunu yaparım. Eltilerim, görümcelerim yemeği yapmak zorunda, evimi temizlemek zorunda. Eğer ki bunları yapmazsa iftira atarım. Ben dediğim gibi ben yalandan, dolandan, iftiradan, gıybetten, dedikodudan besleniyorum. Ruhum bu. Yapacak bir şey yok. Her neyse, dün yengem aradı. Ay beni doldurmaya mı çalışıyor? Ben çok dolduruşa gelen bir insan da değilim. Böyle hakikaten aklı selimimdir o konuda. Birisi bir şey söylediği zaman böyle evet falan. Karşı da beni doldurduğunu sanır. Ama ben hiç oralı olmam böyle. Vallahi diyorum. Bildiğim aklımla devam ederim. Onun haricinde de annem aradı. Ay annem bir dolmuş, bir dolmuş. 4 günden beri annemi aramıyorum. Annemin bir işi vardı, onu göremedim. Yani göremedim, ne yapayım yani. Kız ondan sonra annem bir aradı. Abo, açtı ağzını, yumdu gözünü. Seni doğuracağıma taş doğursaydım. Ne biçim evlatsın, yazıklar olsun sana. Sen oğullarımın içinde bir taneydin, yalana. Annem için ben her zaman cebindeki kuşum. Teldeki kuş olamadım. Nasıl olsa bu salak merhametli anaya babaya karşı. Annem var ya, dün böyle ağzıma var ya resmen, vallahi demediğini bırakmadı. Ben de onu dinledim. Hiçbir şey söylemedim. 52 yaşındayım ya. Annem neler neler söyledi, cevap bile vermedim. Ama şimdiki nesil öyle mi? Hep söylüyorum. 2 yaşında konuşmayı öğrettiğimiz çocuklar bize 52 yaşında susmayı öğrettiler. Çok şükür. Annem demediği kalmadı. Vallahi sustum, hiçbir cevap da vermedim. Haklısın anne dedim, haklısın. En sonunda ne dedi biliyor musunuz? Oğlum sana nazım geçiyor, onun için senin ağzına sıçıyorum dedi bana. Yani ay ağzından. Ay canlı yayında, bismillah. Vallahi böyle alttan alıyorum işte, insanlar mutlu olsun, üzülmesin diye. Bu gidişte kalp krizi geçirip ben öleceğim. Zaten o bir şey değil de bizim ailedeki dedikodu furyası hiç bitmez. Ondan sonra annem kapattı, kız kardeşim aradı İngiltere'den. O da İngiltere'de, telefonu bozuldu, 3 aydan beri telefon alamıyorlarmış. Onu anlatıyor, kirayı zor veriyoruz falan. Kız, ben de acayip böyle kira gönderecektim ona. Hani bu yurt dışına gidenler, ben hep görüyordum. Bir siyasi içerikli bir şey değil bu söylediğim. Onu da böyle bir yerin birinde böyle kıçından anlamazsın iyi dinleyerek. Hani böyle yurt dışına gidenler bir ayda ev alıyor, araba alıyor. Mutlu mesut yaşıyorlar, hep öyle diyorlardı. Anam benim bacım gittiğinden beri kuşlara atılan ekmekleri topluyor, yiyorlar. Böyle ne bileyim, kız acından ölecek İngiltere'de. Bizimkiler de burada, yo İngiltere, yurt dışı Avrupa, insanlar süper yaşıyor orada. Kim yaşıyor lan orada? Ya benim kız kardeşim yalan söylüyor, ya da buradaki salaklar ne bileyim ne izliyor ne dinliyor anlamıyorum ama. Bu arada kapıyı kapatabilirsin şekerim. Bu arada psikolojim çok iyi, moralim çok iyi ama çok gel gitlerim var. Herhalde menopoza giriyorum, bilmiyorum ama bir şeyler var üstünde. Ama mutluyum. I'm very happy. Yani mutluyum. Crazy. Çılgın. Yani iyiyim. Yalnız bizim şu karşıda bir komşumuz var. Binanın karşısında. Anam orada bir tane bizim kedinin büyüklüğünde bir kedi köpekleri var. O köpekler var ya, köpek 7-24 balkonda havluyor. Yani hayvan severler kızacak ama bana cinayet işletecek, yemin ediyorum böyle. Şeytan diyor, bazukamı çıkar, şu balkondan sık. Yani İHA SİHA düştü diye yalan söyle oraya. Abi gece gündüz havlıyor ya köpek. Böyle sinirlerim bozuluyor. Yeni çıktı bu havlama. Anam biz de burada oturduğumuz yerde iki gülsek, yan tarafta böyle akıl sağlığı yerinde olmayan bir yeni biri girdi, komşu. Komşum da değil, ne cehennemeyse. Anam böyle bir hıçkırık tutsa bizi duvara vuruyor adam. Ama gündüzleri o çocuklarının kavgası, gürültüsü, adam duvardan duvara vuruyor. Çığlık sesleri bitmiyor evde. Biz de diyoruz ki aile içi, lan aile içiyse bizim duvardan niye ses bize yansıyor? Yani onların meselesi bizimle meselemiz oluyor resmen. Ay ne kadar doluyum bugün. Anam ben o kadar konuşuyorum, gelen mesajlar bu kadar mı? Gıcık oldum ha sabah sabah.

0324-606-075 WhatsApp numaram. Efendim böyle bir çeyrek takın, beşi bir yerde. Böyle şeyler istemiyorum. Bir günaydın mesajınızı alırım. Ama beni öven mesajlar olsun. Yani biliyorum elinizin kınası dökülecek sabah sabah. O kadar böyle konuştuğunuz, dedikodu yaptığınız an, finger dediğinizde o telefon 7/24 elinizden düşmüyor. Konu mesaja geldiği zaman Bülent Bey bayılıyoruz sana. Mesaj. Oğlum bayılma la. Reklam arasına geçiş yapacağım. Birazdan eğer burası mesajlarla dolmazsa yemin billah ediyorum. Ben hep söylüyorum. 5000 defa söyledim, yine söylüyorum. Bak ne olursa olsun dulların bedduası. Bak dul bir insanın bedduasını, ahını almayın. Bak vallahi benim bedduam çok ağır. Birazdan şurası mesajlı olsun. Valla çamaşır makinenizden girer, buzdolabınızdan çıkarım. Valla kocanızdan girerim. Nazar ederim, bir şeyler yaparım. Birazdan şurası günaydın Bülent abi diye mesaj olacak. Yoksa beddua ederim hepinize. Allah'ın cezaları. Burada yüreğimi tüketiyorum. Oturmuş tuzluk gibi beni dinliyorlar orada. Bülent Bey sizi çok seviyoruz. Hadi oradan. Kurbağa suratlı. Geliyorum ha. Mesajları göreceğim birazdan.

0: Uzman'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent ve Tamgaz reklamlardan sonra devam edecek.
1: BS Doğalgaz ve Klima, dev markalar bir çatı altında toplandı. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
0: Müjde Tarsus, geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edi Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres Tarsus Öğretmenler Mahallesi 2910 Sokak numara 20 MMT Amerikan Hastanesi civarı. Instagram Edi Gündüz Bakım Evi.
3: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
1: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.
1: BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BS Doğalgaz ve Klima adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.
1: BS Doğalgaz ve Klima, Sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Tekrardan merhabalar efendim. BS Doğalgaz ve Klima'nın ana sponsorluğunda hazırlanan Bülent ve Tamgaz, Tamgaz devam ediyor. Aa, kim geldi? Küçük kurbağa geldi.

Efendim Şameran Emrah'tan Erkan ve kızı bizi dinliyor. Eylül. Eylül'e hemen motive bir şarkı göndereyim.

Eylül'ü okula götürüyor babası. Anam beni terlikle döve de okula gönderirdi. Hiç böyle bir babam arabaya bindirip de beni hiç götürdüğünü hatırlamıyorum. Eylül'ü kıskandım. Bir daha dünyaya gelirsem Erkan'ın kızı Eylül olacağım. Gerçi bizim okul çok uzak değildi. Evle okul arasında toplasanız 100 adım ya var ya yok. Anam şaka bir yana, vallahi diyorum, hiç okula gitmeyi de hiç sevmezdim. Ne dersleri ne şunu bunu sevmiyordum. Onun için Eylül sen bana bakma, sen okumaya devam et. Bak ben ne hale geldim. Radyoda sunucu. Allah korusun, bak okumazsan ben olursun.

Efendim tüm servisçilere. Kamyon, tır, ağır araç sürenlere, afiyatçılara Rabbim kaza bela vermesin inşallah. Meme Dubaracı geldi. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlısı, bol kazançlar dilerim demiş. Eyvallah. Senin gittiğin yoldan gideceğim artık diyor. Mehmetciğim, güzel kardeşim. Benim dediğimi duy ama uygulama. Benim gittiğim yol yol değil. Adam yoldan çıkar. Ben sıkıntılıyım. Böyle ruh hastası gibi bir şeyim yani.

Bakalım şöyle. Aysun abla gelmiş. Hoş gelmiş. Vallahi bir Aysun vefalı çıktı ha. Kız Aysun, bu Hatice ne yapıyor? Sesi soluğu çıkmıyor. Parayı mı buldu, zengin mi oldu? Yoksa tekrardan işe mi geldi? İki hava atayım derken Binali yine çalışmaktan mı buldu, ne oldu? Kız Hatice. Ay, Aysun bir şey yazıyor. Ay, iyi, az kaldı abi. İşe gidecek diyor. Ben de tatile falan çıktı diye düşündüm. Eğer tatile gitti abi deseydim var ya, kahrımdan saçımı başımı yolardım. Kız, ben öyle kurtlu köpeğim ha, çok kıskancım. Böyle benim haricimde birisi zengin olursa. Biri tatile giderse var ya, ay tırnaklarımı yiyorum burada. Ruh hastası gibiyim valla, çok kıskancım ben. Hem cimri hem kıskanç. Hem de yılan görümce. Günaydın Bülent abi, hoş geldin. Nasılsın? Kolay gelsin. Hayırlı bereketli bir gün olsun. İyi yayınlar demiş Aysun. Sen de hoş geldin. Sana da günaydın. Hayırlı işleriniz olsun. Aysun, bu Hatice çalışıyor. Parayı kocasına veriyor. Merak ettim, sen ne yapıyorsun bu paraları? Aysun, kirli çıkın. Duydum. Buzdolabının no frost bölümünde çeyrek biriktiriyormuşsun.

Efendim Nazlı geldi. Nazlı, Nazlı. Nazlı böyle ara sıra profil resmine bakıyorum böyle. Kız söylemiş miydim bilmiyorum da, kocanla birbirine yakışıyorsunuz ha. Vallahi. Allah'ım esirgesin. Bugün inşallah Selda'nın yanına gideceğim. Babanın yanına gideceğim Yusuf'un. Eğer sen de gelirsen sana yeni gelin taktikleri öğretirim. Nerede kurnaz olunur? Nerede duygu sömürüsü yapılır? Nerede yılan olunur? Yarım kilo dakoda tuzlu çekirdek alıyorsun. Çünkü gıybet... Gıybet yaparken en sevdiğim. Böyle ağzını, dilini, damağını kurutana kadar... O çekirdeği çitleyip dedikodu yapıp vallahi benden duymuş olma deyip kenara çekilmeyi çok seviyorum. Ne yapayım, bünyem bu. İyi yayınlar olsun Bülent abi demiş Nazlı. Canımsın. Günümüzü fesatlardan, yılanlardan, çekemeyenlerden, kıskançlardan uzak tutsun demiş. Kim kız? Sen de şu Allah diyemeyen yerler miyse böyle ışıklar içinde yatsın. Ne demiş, doğru. Ben bir tatile gittim diye demediğin kalmadı. Selda ile arkandan neler neler. Ya biz burada salça yapalım. Halı yıkılayalım. Bizim Nazlı o. Tam olarak ben de annemgildeyim. Saat 7.30'da geldim. Kocam bıraktı diyor. Ay kocam da kocam. Kocam da kocam. Dün Selda da demiş ki... bana... Abi bir şey yemeden gel, sabah kahvaltı yapma. Kısa ben ikiye kadar bayılırım herhalde. Ben dedim öyle kekti, unluydu, şuydu buydu. Hazırlama, ben diyetteyim. Vallahi 4 aydan beri sırf Yusuf'a hazırlık yapıyorum babana. Beni zayıf görsün. Allah'ım ya Rabbim. Bu gidişle ya Ramazan'ı ya da Yusuf'u o aileden kurtaracağım. Kafaya koydum Nazlı. Ay yok, ben yiyemem. Vallahi diyetteyim kız. Bak 29-30 kilo verdim şimdi, gerçi yine kiloluyum da 21 kilom daha var, onu da vermem lazım. Kız vallahi Nazlı doğumdan sonra kaldı bende. Ödem ödem bunlar. Kadınların en büyük yalanı. Vallahi doğumdan sonra kaldı. Nasıl yani? Ya 7 çocuk doğurdum.

0: Annem pastalar, börekler yaptı.
1: Aman.
0: Onu kesin Yusuf için yapmıştır, benim için değil. Yaz garibim, Yusuf borçları ödeyecek diye o da gaza getiriyordu. Aslanım yiğidim kocam diye. Yazık erkekler de. Kendilerini sevdiğini sanıyor. Borç ödetmeye çalışıyor, haberi yok.

0: kim geldi?
1: Seni seviyorum biliyor musun? Seni seviyorum biliyor musun? Umudumun onur musun? Günaydın.
0: Canım ciğerim ahretliğim. Sevdiğim kadın Aysel ablam gelmiş. Günaydın, hayırlı sabahların olsun inşallah. Kız cümlemize hayırlı sabahlar olsun. Sesini duymak çok güzel demiş. Vallahi kız, senin mesajını görmek de çok güzel. Rabbim sana önce sağlık, sana da sağlık versin. Bir tanem, sen de hastasın. Kolaylıklar diliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Yani Aysel'im candır ciğerdir ya. Allah'ım razı gelsin ondan. Deli kız Tuğba, lanet gelsin bana dedin sandım ya, ponçiyim diye çok mutlu oldum diyor. Bana dememişsin diyor. Günaydın böceğim diye mesaj gelmiş deli kız Tuğba'dan. Ne aşkısı reklam... Reklam arasında karşı komşunun köpeğini taşlamaya mı gittin diyor. Yok kız, öyle... Öyle huylarım yok benim.

0: biliyorsunuz. Ayten teyzenin manevi oğlu.
1: Dağlar bana.
0: Hoş geldin, sana da günaydın deyiz. Oğlum valla ben Turgut'u çok seviyorum ya. Samimi söylüyorum. İyi bir adam yani. Aman Allah var ya. Hep söylüyorum bunu canı gönülden. İnsanın karşısına Rabbim her insanı değil böyle er insanları, güzel insanları çıkarmayı nasip etsin diye hep dualarımda bulunurum. Benim de karşıma böyle sizin gibi güzel insanlar çıkıyor. Kıymetlisiniz yani. Hadi hadi kimseye söylemem bunu ama ağzından çıktı bir kere. Nazlı Sıdık'a duymadı. Daha bize geleceğini diyor, duyarsa o da çıkar gelir. Taşındı bir de annemgille aynı mahalleye diyor. Ay Sıdık'a, sen evlendikten sonra dağıldı Nazlı. Sıdık'a geceleri saat 1'de 2'de mesaj atıp duruyor bana. Nazlı'nın o düğününde 500 lirayı takmamam lazımdı. Benim borçlarım vardı. Kadının yüreğine inmiş. O 500 lirayı taktım diye. Şimdi. Aynı benim Sıdık'a teyzem vardı. Adana'da. O da aynı öyleydi kız. Çeyrek takıyordu, 2 gün sonra geri istiyordu. Borçlarım var diye.

Bülent Bey, elim kırılaydı da o 500'ü atmayaydım. Keşke 200 lira verseydim falan. Sıdıka yapma, etme, gözünü seveyim. Yok, böyle kurşun gibi saplandı ciğerime diye. Benden duymuş olmayın ama işte insan akrabalarını seçemiyor. Daha onun da 3 tane oğlu var diyor. Onun için o 500 liraya atmış ya. Belki o 500 bir yıl sonra tüm altın olur diye. Allah'ım ya Rabbi. Ay, inanamıyorum 3 tane erkek çocuğu. Abo, vallahi Sıdıkan'ın işi zor.

Efendim, Hatice Tekstil'den Hatice'm. Hatice, günaydın canım, kolay gelsin kankam demiş. Hoş geldin bir tanem, hayırlı sabahlar, hayırlı işlerin olsun, kazasız belasız. Bol bereketli inşallah. Çalışan ekip arkadaşlarına da selam olsun, kolay gelsin. Ekip arkadaşlar inşallah sabah sabah güler yüzle geldiler. Kız böyle sümsük, kepçük ağızlı, suratsız varsa içinde siyaz hemen hışlayayım burada onu. Hayatımızda güler yüzlü insanlar olsun. Ben böyle sümsük, somurtkan insan sevmiyorum.

sanki bir dert onlarda varmış gibi böyle hayatı zehir ediyorlar. Sakın ha. Güler yüz. Yani bütün canlılar arasında sadece insana nasip olmuş güler yüz. Onun için öyle muşmula suratlı, kaşık kulaklı, böyle suratsız insanları sevmiyorum. Sevmiyorum.

Hanım o kadar konuştuk da Selda Eda... Dün Eda'nın kocası bana mesaj gönderdi Ramazan abi. Hemen dedikodu. Benim ağzımda bir şey ıslanmaz. Ramazan abi resmini çekip atmış. Baksana Bülent abi beni ne hale koydular diye. Vallahi billahi tillahi. Aynen öyle yazmıştı. Ben de dedim ki neyin var aslan gibi adamsın dedim. Adam hiç aslanlığı kalmamış. Baya bildiğin kuru eriğe dönmüş adam. Vallahi Selda, Eda, Nazlı. Size düşen herhalde böyle oluyor. Ay kendi hanımımdan biliyorum. Benim bacanaklar hep vefat ettiler. Bir gün kaynım geldi. Ya dedi bize de enişte dayanmıyor. Sen bari sağlıklı kal diye bana söyledi. Ne oluyor bu eniştelere diye. Ben de dedim valla kaynıma. Sizin eve gelen enişteler dedim ya kalp krizinden. Ya veremden ya da felç olup ölüyor dedim.

Yusuf abinin sesi soluğu çıkmıyor. Uyuyor mu ne? Ne bileyim adam evlendiği günden beri uyuyor. Bir de çalışıyor. Bir de borç ödüyor. Şu şarkıyı Yusuf abiye gönderin bari. Bir de garibim Ramazan'a gelsin. Onam böyle çok enteresan ya. İkiz kız kardeş var. Bu ikiz kardeşi... İki erkek kardeşi alıyor. Çok şaşırdım valla. Onam öyle... Ramazan'la Yusuf pusuda mı yatıyorlarmış, ne yapıyorlar? Bu iki bacıyı alalım diye. Allah kocanın da hayırlısını versin. Ne diyeyim? Yusuf abiye gelsin bu şarkı.

0: Saat 9. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: BS Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz reklamlardan sonra devam edecek.
0: BS Doğalgaz ve Klima dev markalar bir çatı altında toplandı. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Aracınızın lastiği yola güvenle bassın. Keyfiniz hiç bozulmasın. Lastik, akü, jant, rot ve balans denince Tarsus'ta güvenin adresi Megalas Auto Lastik. Lastik değişimi, balans ayarı ve ön düzen alt takım hizmetleriyle aracınızın bakımında kaliteli hizmet, güler yüzlü yaklaşım. Megalas Auto Lastik. Unutmayın, güvenli sürüş doğru lastik ve doğru ayarla başlar. Megalas Otolastik ve Rot Balans. Adres: Ferahim Şalbuz Mahallesi, Otogar Karşısı, Ankara Yolu Üzeri 200 metre ilerisi, sağ arada hizmetinizde. Bilgi ve randevu için telefon 0532 060 çift 098 0532 060 çift 098 Megalas Otolastik. Yola güvenle çıkın, farkı hissedin. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Edge'in mobilya montaj ve dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 22 75 ve 0531 898 47 37. Edge'in mobilya montaj ve dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tekin yönetiminde hizmetinizde. Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: BZ Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.
0: BZ Doğalgaz ve Klima. Sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BZ Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Tekrardan merhabalar efendim. BS Doğalgaz ve Klima'nın ana sponsorluğunda hazırlanan Bülent'e Tam Gaz. Tam Gaz devam ediyor. Saatlerimiz 9.08 dakika geçiyor. Aman bu ekranda WhatsApp niye dondu böyle? Reklamdan beri dondu, açamıyorum. Aman birinin nazarı mı değdi? Böyle düşünüyor, açayım mı açmayayım mı diye. Aç işte.

Allah'tan telefonum var oradan. Bakayım mesajlara. Efendim Aynur Günçiçek mesaj göndermiş. Efendim Tars FM logolu bardağıyla kahve içerken ve radyosuyla. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler olsun. İyi yayınlar diliyorum Bülent Beyciğim, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin demiş. Hamdü senalar olsun Rabbime, çok iyiyim. Rabbim gördüğümüz günden geri koymasın cümlemizi. Her şeyin başı sağlık. Hani para diyenler halt etmiş. Hani böyle para, para, para diyenler var ya. Vallahi. Hani gün gelecek, ahir zaman olacak. Herkes birbirini sormaktansa artık haline şükür hamd etmeyi bırakacaklar ve herkes paradan bahsedecek. İşte o zamanda yaşıyoruz.

Nazlı yazmış ki Sıdıkan'ın nazarı değmiştir diye. Anam valla Sıdıkan'la iyi geçinmek lazım. 3 tane daha oğlu varmış. Turgut Reis, yarın senedin günü Bülent Bey diyor. Allah'tan bir 5000 lira verdi. Kız Aynur. Aynur Günçiçek, bir destek at da şunun borcunu bir ödeyelim ya. Ay. Adamdan bir borç para istedim. Her gün ne zaman vereceksin diye. Ya dün gece 3.30'du mesaj gelmiş, okudum. Abi yarın paranın günü doluyor, göndereceksin değil mi diye. Ya tamam. Allah Allah. Haya el elden kendime para toplatacağına. Vallahi bütün A'dan Z'ye bütün borçlarımı ödedim çok şükür. Son borcum şu Turgut Reis'e kaldı. Şunu da bir ödeyeyim de Allah kahretmesin. Rezil ediyor beni el aleme.

Ben karışmam, faiz işler diyor. Allah'ım, tefecilerin eline düştüm. Hamza, kurtar beni. Gerçi Hamza'ya ne? İsyan ediyorum ki burada. Dedim ya, Hamza şahgan parasını aldı benden. Merhaba Bülent abi, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Tarsus'un sabah neşesi, sesin sana huzur veriyor. İyi ki varsın canım abim, yayınlar olsun. Hoş geldin demiş. Anca bunları yaz amca. Oğlum, para da göndermiyorsan en azından dua et. Ya Rabbi, şu adamın işi gücü rast gelsin, sağlığı yerine gelsin diye. Yok. Ay, Sıdıka'dan borç istesen verir mi acaba? Valla doğduğum günden beri annem babam hep zengin çevre edin dedikçe, ne kadar fakir varsa hep beni buluyor. Efendim, benim kafadan biri köyün delisi Nur'dan geldi. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. İyi ki varsın, sesini duymak insana huzur veriyor. Tuğba gibi ben de kıskandım vallahi demiş. Yarın Semih'in doğum günü. Hatırlat bana. Semih'in doğum gününü kutlayalım. Rabbim kaza bela vermesin oğluna. Semih candır. Semih adamın dibidir. Semih benim kıymetlimdir. Ne zaman Semih'le Tarsus'ta karşılaşsak, iş yerine gitsem, böyle adamın gözünün içi parlıyor beni görünce. Demek ki insanlara böyle güzel şeyler bırakıyorum. Ne, güya bana yedi verene mi olacaktın? Ay vallahi ne bileyim. Dur birazdan, dur hazırlayayım da seni dilinden kurtulamam.

Turgut'un borcunu da ödeyeyim de kurtulayım bir. Allah'ın cezası. Bahadır'dan borç istiyor. Şirvene borcum var diye.

Öbür mesai daha karıştı, bir toparlayayım. Sen de bizim için kıymetlisin demiş. Eyvallah canım benim. Gür Oto Elektrik'ten Aytekin Usta. Günaydın canım benim. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar olsun inşallah. Allah'ım sağlık sağlık, uzun ömür versin, bol kazanç, bol rızıklar versin inşallah demiş. Canımsın Aytekin Usta. Seviyorum lan seni. Bir gün anlattım mı bilmiyorum. Bir gün böyle mide zafiyatı geçiriyorum. Yani midem o kadar kötü ki. Ne oldu bilmiyorum. Bir gün kardeşler pastanesinde Aytekin, Coco, Halit, ben kahvaltı yapıyoruz. Ama midem nasıl kötü. Dedim ki, yani miden çok kötü. Aytekin Usta da bir dakika dedi, çözümü bende dedi. Ben de nedir dedim. Arabadan gitti. Vallahi bak, altını çize çize söylüyorum. Şu kekik suyu var ya böyle. Hani böyle acı kim içiyor falan diyen. Bak vallahi billahi tillahi kekik suyu. Eğer midenizde sıkıntı varsa için. Her derde deva. Abi yarım bardak susuz içtim. Abi içmemle 2-3 dakika sonra midemde ne ağrı ne fesat hiçbir şey kalmadı çok şükür. Yani Aytekin Usta beni kurtarmıştı.

Kekik suyu çok iyi ama tansiyon yükseltiyor. Ben çok içtim hakiki kekik suyu. Vallahi. Evet, onu tabii dikkat etmek lazım da bilmiyorum. Benim çok şükür tansiyonum, öyle şeylerim yok Nurdan. Ay bu arada doğum günü, Tuğba'nın yarın doğum günü değil mi? 15 Ekim Tuğba'nın doğum günü. Ay unutturmayın, ben unutuyorum ya vallahi. Lütfen hatırlatın bana. Yarın abiyemi giyeceğim. Tırnaklarımı yaptıracağım. Eyeliner, ojelerim. Böyle abartılı baldız elbisemi giyeceğim, bindallımı. Kocareis Kemal, günaydın Bülent abi. Hayırlı işler, bol kazançlar dilerim. Benim mesajı okumuyorsun. Niye acaba demiş. Ha, okudum. Kalbi güzel olan insanın gönlü hep yorgun olurmuş diye mesaj gönderdi. Aynen öyle. Kocareis Kemal, katılıyorum. Evet deli kız Tuğba, yarın herkes bindallı giysin diye mesaj göndermiş. Evet. Ben o yeşil abartılı, böyle yırtmaçlı. Yarın deli kız Tuğba'yla Semih'in doğum günü. Yarın hatırlatın vallahi, ben unuturum. Benim kafa yoğun. Yarın sabah ölmezsem hatırlatırım demiş Nurdan. Dur kız. Halil İbrahim, günaydın Bülent abi. Yine ne karıştırıyorsun demiş. Aynen işte. Öyle işte. Kenan, günaydın Bülent abi. Cansın demiş. Vallahi gülüyorum. Ve herkes de bana bakıyor. Neye gülüyorsun diye. Ve can ciğerim geldi. Günaydın abi. Günaydın. Deli kız Tuğba'nın doğum günü kutlu olsun demiş şimdiden. Oğlum şimdiden değil ha.

Benim abiyem de kalmadı. Aynur Günçiçek'ten mi alsam? Kız Aynur, senin vardır. Kıyıda köşede abiyen. Ne? Deli Kız Çuba diyor ki aşko Semi dinleyici bile değil diyor. Onun için Nur'dan duymasın demiş. Kız bu radyoda bir kıskanç ben olabilirim, siz olamazsınız. Ay, Aynur da yazmadı ki abiyen fazla var diye. Kurtarıcım Aynur Günçiçek bugün. Deli Kız Tuğba kıskanacak ama... Bir şarkı göndereceğim Aynur Günçiçek'e. Hadi arada Deli Kız'a da gelsin.

0: reklamlardan sonra devam edecek.
1: BS Doğalgaz ve Klima, dev markalar bir çatı altında toplandı. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
0: Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humusçu Hakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536 948 47 37.
2: Humusçu Hakan, Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde.
1: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854 0551 055 5854 Batuhan Bozok. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi 2545 Sokak numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133 Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin.
0: Müjde Tarsus, geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edi Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres Tarsus Öğretmenler Mahallesi 2910 Sokak numara 20 MMT Amerikan Hastanesi civarı. Instagram Edi Gündüz Bakım Evi.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor. Ya.
1: BS Doğalgaz ve Klima. Sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
5: Tertiz efendim, 95.5.

0: Yine balkona çıkısım geldi ha böyle. Bağırasım geldi. Seni seviyorum. Seni seviyorum Hamza. Seni seviyorum Kepçük Hamza diye. Bağırasım geldi. Allah'ın cezası Hamza.
1: Sevgi dolu.
0: Allah'ın şire.
1: Aşk olmazsa yolun sonu. Aşk

0: Beni beklettiğin için.
1: Ben senin belki umrunda değilim.
0: Kapı aralıklarında sana baktığım için. Beni ümit verdiğin ve arkanı dönüp gittiğin için. Diyecek son sözüm. Allah seni bildiği gibi yapsın amca. Allah'ın cezası amca. Günaydın Bülent abi, hoş geldin yayına. Hayırlı sabahlar, sağlıklı günlerimiz olsun. Seviyorum seni canım abim demiş Simitçi Abdullah. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim demiş Şükrü abi. Canımsın. Halil İbrahim, yaşlanıyoruz be Bülent abi diyor. Öyle. Ezgin Mobilya'dan Engin Usta, günaydın. Nasılsın, iyi misin? Ne haber, görüşmeyeli demiş. İyiyim canım benim. Hayır işleriniz olsun. Abi bir de benim için bağırır mısın, senin Allah'ına kurban diyor. Yok, bugün Hamza için bağırıyorum. Ümit verdi bana. Mustafa Canciğer diyor ki, ne yaşadın sen bu Hamza'yla abi, bilinçaltına yerleşmiş diyor. Öyle. Erkeklerin şahı Hamza.

0: Murat günaydın Bülent abi, kolay gelsin. Benim içimdeki sesi oldun diyor. Ben de bazen böyle balkona çıkıp seni seviyorum Bülent diyesim var ama komşular deli mi ne der diye çekiniyorum diyor. Ben bağırırım sizin yerinize. Seviyorum Bülent, seviyorum.
1: Yalan söylüyorsun.
0: Seviyorum. Selda abla yazmış ki vallahi 5 öğün yemek yiyorlar diyor ama kilo almıyorlar diyor. Benim hayatta en nefret ettiğim insan şekli. Onlardan biri benim, Allah rahmet eylesin babam. Abi bir yemek yerdi böyle aklınız dururdu. Abim, enişten birkaç kişi oturup onların lokmalarını sayıyormuşum gibi. Öyle hissettim bir an. Anam onlar böyle 2-3 tabak fasulye, 2 tabak pirinç pilavı, salatalar, turşular. Yarın ben de yarım tabak fasulye, 2-3 kaşık pilav, bir tane de turşu ve kiloyu alan benim. Ama ilerideki hedefim 21 kilo daha verirsem, ilerideki hedefim Turgut olmak. Turgut diyorum da Turgut da abi benim de kilo vermeye ihtiyacım var diyor. Oğlum Turgut, sen benim yanımda fit ve zekat gibisin. Ya siz konuşunca moralim bozuluyor. Benim Abdullah arkadaşım var. Onunla 4 ay önce söylemiştim, diyete girdik. Allah'ım, ben 4 ayda 29-30 kilo verdim. O da 4 ayda 1 kilo 200 gram verdi. Diyorum hocam, senin belki bünye bu diyorum. Ama sen nasıl veriyorsun? Kendi de 85 kilo. İstiyor ki benimkiler. Benim gibi 200 kilo değilsin ya. Uçan balona döndüm vallahi.

Ya ikizim geldi. Eda geldi. İkiz kız kardeşim. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol kazançlar dilerim. Rabbim bedenine hayırlı iyilikler, huzurlu, sağlıklı sıhhat versin inşallah. Gülen kardeşim kolay gelsin. Allah'ım neşenizi bozmasın inşallah. Kız Eda, doğru bildiğimiz yanlış cümleler bunlara. Yani seni düzeltmek değil de maksadım. Hani Allah'ım neşenizi bozmasın değil de. Neşeyi şeytan bozar. Allah yapıcıdır. Allah'ım neşeni bol eylesin diye dua et. Hani böyle evliliklerde diyorlar ya, Allah'ım bozmasın. Öyle değil. Kusura bakma Eda, seni düzeltiyor gibi oldum ama hakkını helal et. Ay, çeneni kapa Şedap. Mesajları geliyor, istek alacağım.

0: isteklerinizi gönderin. Daha isteklere ihtiyacım var.
1: WhatsApp istek hattı için bize mesaj atın. 0324 606 0375.
0: Aynur Günçiçek, orada mısın?
1: 0375. Tarsus FM'de WhatsApp istek hattı. Sadece sizin için.

Vallahi bunu ara ara söylüyorum. Bu söylediğim sözlerden aman her gün duyuyoruz da ya demeyin. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Sizi gerçekten de çok seviyorum. Size kıymet veriyorum. Benim için hakikaten değerlisiniz. Böyle hayatımın birçok bölümünü siz dolduruyorsunuz. Benim için çok kıymetlisiniz. İyi ki varsınız. Rabbim eksikliğinizi vermesin. Sağlık sıhhat versin. Ayrı ayrı benim için kıymetlisiniz, değerlisiniz. Sesimi duyan, sesimi ulaşan herkese söylüyorum hep. Eğer bir yerde bir ışık, bir ses varsa ve o seste, o ışık altında insanlar toplanabiliyorsa biz artık o yolun yoldaşıyız. Biz gönüldaşız. Biz arkadaşız, biz dostuz, biz kardeşiz, biz sevgiliyiz. Biz yar yareniz. Hep söylüyorum. Biz tavan arası çocuklarıyız. Biz sandık kokarız. Sandıkta naftalin kokarız. Bizde mayamızda samimiyet, gönlümüzde merhamet var. Onun için bu grup yan yana. Onun için hepinize ayrı ayrı kıymet veriyorum. Hani hepinizi ayrı ayrı değil aynı kefeye koyuyorum. Değerlisiniz yani. Rabbim hepinizden razı olsun. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle günlerimiz olsun. İyi ki varsınız benim hayatımda. Hep olun, hep mutlu kalalım.

Final şarkın bu olsun mu? He? Olsun o zaman. Bu şarkının hemen ardından reklam aram var. Reklamların hemen ardından WhatsApp istek hattı başlayacak. Sırayla şarkılarınızı göndereceğim, haberiniz olsun. Beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Seviyorum sizleri. Sürçülisan ettiysem aşk ola. Thank you.

Saat 10. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: verdi.
1: BS Doğalgaz ve Klima. Dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
3: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
4: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
4: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
5: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanında.
4: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
5: Boş

0: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
1: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Günüşüğü Apartmanı altında. Şube adres Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
0: MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdili mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim, ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648 0923, 0535 203 3227. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım Oğuzhan Atay ve Erhan Atay yönetiminde hizmetinizde.
2: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5. Turuncu erkek kuaförü katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı başlıyor. Turuncu erkek kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008, 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
7: Arabesk bizden sorulur. Tarsus efendim.

Tekrardan merhabalar efendim. Turuncu Erkek Kuaförü'nün ana sponsorluğunda hazırlanan WhatsApp istekatı başladı. Turuncu Erkek Kuaför yetkilisi Adnan Durmaz ve ekibine selam olsun hayırlısı. Aralarda reklamlarını dinleteceğim. Sponsorluğundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şarkılar çok, zaman dar. Başlayalım o zaman. İlk şarkım Ferdi Tayfur şarkısı. Fahrettin abi, günaydın abi demiş. Günaydın. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum. Ben de hemen göndereceğim Fahrettin abiye. Eşi Aynur ablaya ve ekibine gelsin. Ve kargocu İsmail'e gelsin. Ferdi Tayfur seslendiriyor. Bana da söyle.

Yıllara birikine nasıl sızdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de

0: Tarsus FM 95.5.
1: Benim bir yârim var, uzakta beni bekler. O kadar çok severim ki saçına dünyayı değişmem. Benim yanımda değilsin, Allah'a emanetsin. Mevlan seni sevdirmiş ama ayrı yere göndermiş. Olsun, ben seni sevmişim, bu gönlümü vermişim. İster aramızda yollar, isterse de dağlar olsun. Günaydın Tarsus FM ailesi, ben Leyla. Selam olsun herkese. Sevdiğim ömrüme, eşime gelsin demiş İzzet Yıldız Han'dan

Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Randevu telefon 0537 380 1008.

Efendim, Konya'dan gelen mesaj. Yağmurlu bir Konya sabahından iyi yayınlar Mersin. Tarsus Ali Fakı'da yatan kız kardeşim Yeliz Tekercan ve koğuş arkadaşlarına, Büşra Gençer, Eylül Başak, Tuğçe Deniz için Yorma Beni Dünya isimli şarkıyı yayınlarsanız sevinirim demiş. Buyursunlar efendim.

0: Tarsus FM 95.5. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
1: Bakalım şöyle, selamlar Agra Jehan'dan Helin türküsünü istiyorum. Ali Fakı'da bulunan Barış Polat ve arkadaşı Ekrem Baykurt'a gelsin. Sevgi ve saygılarımla, Ahmet Polat'ın isteğidir.

Kenan ne demiş? Kürtçe anlamıyorum ama birçok Kürtçe şarkı duygularımı anlatıyor sanki diye mesaj göndermiş. Efendim o şarkı. Aşık olduğum şarkı. Beklediğim şarkı. Hüzünlendiğim şarkı. Ağladığım o şarkı. Bu şarkı Turgut Reis'in isteğidir öncelikle. Ve Doğan Sürücü Kursu ekibine, öğretmenlerine ve öğrencilerine gelsin. Hakan Altun seslendiriyor. Sen hep var olacaksın. Hamza.

0: bir şarkı. Hakan Altun.
1: Turuncu Erkek Kuaförü katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı reklamlardan sonra devam edecek. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Randevu telefon 0537 380 1008. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Demirler Otomotiv, Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres, Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir telefon 0530 337 7156 0530 337 7156 Demirler Otomotiv.
3: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
1: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
4: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5. Turuncu Erkek Kuaförü katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı devam ediyor. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı, Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM 95.5.
3: Ezrin Mobilya'dan Engin Usta ve ekibine gelecek Müslüm Gürses'ten Müslüm dedim yala. Müslüm Gürses'ten Vay Canım Vay.

Günaydınlar, merhabalar. Tarsus, Ali Fak'ta bulunan diğer yarım canım Rabia Gün ve arkadaşları Dilan Orak, Pelin Şen, Cansu Fırat, Ahsen Dila için Azer Bülbül'den "Sen de Yağdan Yaralısın" şarkısını istiyorum. "Onları çok seviyorum" demiş. Şarkının sonunda.

0: Turuncu Erkek Kuaförü. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Randevu telefon 0537 380 1008.
1: Ve Türkü Çevik Hayat Vefasız diyecek. Selda, bu şarkı sana gelecek. Ve tüm vefasızlara gelsin.

ve Linet. Yedim diyecek Nazlı, bu şarkı sana gelecek.

Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Randevu telefon 0537 380 1008.

0: Tarsus FM 95.5.
1: Sabırla beklerseniz şarkılarınızı yayınlamaya devam edeceğim. Çok yoğun bir mesaj trafiği var. Göndereceğim yani şarkılarınızı. Efendim, Almanya'dan gelen mesaj. Ben Aziz Çiçekçi. Aziz Çiçekçi'den gelen mesaj, bir bakalım şöyle. Annem, seni çok özledim. Sana resim ve mektup yolladım. Ulaşmıştır umarım demiş. Annem için Azer Bülbül'den ille de sen şarkısını gönderir misin demiş. Tabii ki gönderirim. Nurcan Çiçekçi

0: Saat 11. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Alınmış inşaatın katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı reklamlardan sonra devam edecek. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Alınmış inşaat ofis adres: Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 22 75 ve 0531 898 47 37. Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tekin yönetiminde hizmetinizde.
1: Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humus çoğakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536 948 47 37.
2: Humusçu Hakan, Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları, yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Alınmış inşaatın katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı devam ediyor. İnşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tarsus FM 95.5.

Alınmış İnşaat'ın ana sponsorluğunda hazırlanan programımızın ikinci saatinde biliyorsunuz Alınmış İnşaat sponsorumuz Enes Yıldırım'la Bir Zalim isimli türküsüyle devam edeceğiz. Bakalım Hatice'm, Enes Yıldırım'dan Bir Zalim şarkısını yayınlarsan sevinirim. Kardeşim Büşra ve Tuğçe için gelsin. Tüm dinleyicilere gelsin demiş, gönderiyorum efendim.

0: 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Alınmış İnşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Alınmış İnşaat'ı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tarsus FM 95.5.
1: Zannetme ki unutamam. Songür Karlı ve güzel bir düet. Hamza, bu şarkı senin.

İnşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Telefon 0531 883 0437 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

0: İbrahim Dizdek ve Eda Doğanay düeti Son Durum. Kardeşi Şehriban'dan Tarsus Ali Fakı'da bulunan ablası Nurcan Çiçekçi'ye ve koğuş arkadaşları Tuğçe, Deniz Delen, Muazzez, Son Bulan, Hanım Güçlü, Eda Eroğlu, Emine Akkartal, Eylül Başak Yaşar, Zeynep Evgi Uçar, Büşra Küpeli, Melike Güveççi, Derya Taze, Yeliz Tekercan'a gelsin. Hepsine kucak dolusu sevgiler, saygılar demiş. Ben de şiirinizi gönderiyorum efendim.
1: Tarsus FM 95.5.

Unutmayın beni, unutmadıklarım. Beni siz delirttiniz, aklımın çengeline taktıklarım. Gözlerime uyku bağışlamıyor geceler. Ben böyle kaderi alnımdan vururum. Namluya sürülmüş mermi gibi son durumum. Mutluluğu kaybettim hileli bir seçimde. Fırtınaları fırıldak olmuş içimde. Bir çorba parası kalmış cebimde. Beni siz çıldırttınız faydasızlar. Tayfası telef olmuş gemi gibi son durumum. Huzura hasret ömrüm ermedi rahata. Tükendim derdimi içime ata ata. Küflü ekmek doğrarım böyle hayata. İsyanın sınırında çapraz tutuştayım. Her gece 3-5'e yazılan nöbetçi gibi son durumum. Denizde arabayım, karada kayık. İçmedim mi sarhoşum, içtim mi hayık. Mutluluğuma haciz koymuş acılar. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Sağım, solum, uçurum. Lakin geri vitesim yok. Yokuşta kalmış araba gibi son durumum.

Eskiden yanımda olanlar şimdi eksikler. Cüzdanımı cebimi boşalttı yediğim kesikler. Veresiye satan esnaf gibi son durumum. Kanımı kuruttunuz şakşakçı sivrisinekler. Beni siz delirttiniz nankörler. Yoksul mahallenin delikanlıları gibi son durumum. Dost bildiklerim yok oldular insanlık cümlesinde. Yar dediğim hainliği gizlemiş aşk kelimesinde. Gelini kaçmış damat gibi son durumum. Yargısız infaz edenler, beni siz delirttiniz. Muhabbet yemiş mahkum gibi son durumum. İmla hatalarıyla dolu ömür senaryom. Tek kişilik yazılmış hayat oyunum. Atıp tutanlar, doğruyu yutanlar, sizi aldatmasın son durumum. Ben toprağın göğsüne ekilmiş tohumum. Yeniden açılacak yollarım, yeniden yeşerecek dallarım. Ben her son durumda birik olurum ve tekrar yolumu bulurum. Beni siz delirttiniz, sizi aldatmasın son durumum.

1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Bezitli'de ve daha birçok yerde alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz.

Selam, ben Adana'dan Mustafa. Tarsus, Ali Fakı'da bulunan amcam Barış Polat ve arkadaşları Ekrem Bayburt için Selda Bağcan'dan Merhaba isimli türkü istiyorum demiş.

0: Tarsus FM 95.5. Alınmış inşaatın katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı reklamlardan sonra devam edecek. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Alınmış İnşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Alınmış İnşaat'ı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Aracınızın lastiği yola güvenle bassın. Keyfiniz hiç bozulmasın. Lastik, akü, jant, rot ve balans denince Tarsus'ta güvenin adresi Megalas Auto Lastik. Lastik değişimi, balans ayarı ve ön düzen alt takım hizmetleriyle aracınızın bakımında kaliteli hizmet, güler yüzlü yaklaşım. Megalas Auto Lastik. Unutmayın, güvenli sürüş doğru lastik ve doğru ayarla başlar. Megalas Auto Lastik ve Rot Balans. Adres: Ferahim Şalbuz Mahallesi, Otogar Karşısı, Ankara Yolu üzeri 200 metre ilerisi, sağ arada hizmetinizde. Bilgi ve randevu için telefon 0532 060 çift 098 0532 060 çift 098 Megalas Auto Lastik. Yola güvenle çıkın, farkı hissedin. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133 Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
2: Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdili mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim, ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648 0923, 0535 203 3227. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım, Oğuzhan Atay ve Erhan Atay yönetiminde hizmetinizde.
1: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
0: Reklamları dinlediniz. Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tarsus FM.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun. Tarsus FM 95.5. Alınmış inşaatın katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı devam ediyor. İnşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Telefon 0531 883 0437, 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

Alınmış İnşaat'ın ana sponsorluğunda hazırlanan programımızın ikinci ve son bölümündeyiz. Yıldırım Budak bu kadar vefasız mısın isimli şarkıyı Cüneyt ve evinden Ali Fakir'de bulunan kardeşi Şener ve arkadaşlar için gelecek.

her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler, alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres, Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus, 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edin.

Murat Göğebakan vurgunum diyecek. Özlem Hanım, Ali Fakir'de bulunan eşi Cihan Demir için istiyor. Ayrıca Ferhat Ereğli, Ali Fakir'de bulunan abisi Murat Ereğli için selam iletiyor. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Ben Buseylif Bulut, sevgili canım babam Muhammed Bulut'a. Bu şarkıyı gönderiyorum, onu çok seviyorum demiş. Buyursunlar.

1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Alınmış İnşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Alınmış İnşaat'ı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

ve o şarkı. Sevdiğim en güzel şarkılardan biri Bahadır Özüşen. Cansu'yum Şükrü abiye teşekkür ediyorum bu şarkıyı bana sevdirdiği için. İlk başta Şükrü abi sana gelsin. İbrahim Sürmeli ve eşi Fehime Hanım'a gelsin. Meral abla ve İlkay abi sana gelsin. Mini Kebap'tan Metin Usta, Zeki Usta, Süleyman Usta, Yüksel Gül ve Serap ablaya gelsin. Sıradaki bu şarkı kader mahkumlarına gelecek. Sıradaki şarkı Hamide'den. Tarsus Ali Fakı'da bulunan kızı Nurcan Çiçekçi'ye ve koğuş arkadaşları Defne, Narin, Dilek Eser, Gülistan Görmen, Sedef Adı Güzel, Havin Digyar, Gül Digyar, Müjde Gezer, Özge Bolat, Derya Mençuk, Rojin Bayağı, Tuğçe Denizdelen, Muazzez Sonbulan, Hanım Güçlü, Eda Eroğlu, Emine Akkartal, Eylül Başak Yaşar, Zeynep Evgin Uçar, Büşra Küpeli, Melike Güveççi, Derya Taze, Yeliz Tekercan'a gelsin ve tüm kodu koğuş arkadaşlarına gelsin. Ve Almanya'dan Aziz, bu şarkı sana ve Aziz nezdinde annesine de gelsin. Bahadır Özüşen seslendiriyor. Can suyum, deli kız Tuğba, sana da gelsin aşk o. Sıdıka teyzemi söyledin değil mi?

İnşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.

Ve final şarkım Halit Araboğlu'ndan gelecek, Barak Elleri, Uzun Hava. Bu bakalım, iyi günler, hayırlı mesailer. Halit Araboğlu'ndan Barak Elleri türküsünü kahveci Faik Kara, Mustafa Tekin, mobilyacı Öksüz Cumali, Adana Şakir Paşa, Kral Kuşçular, Çubuk Muhittin, Kaba Sakal ve yeğenlerim için yayınlarsanız sevinirim demiş. Efendim, bu şarkıyla final yapıyorum. 4 saatlik yolculuğumu noktalıyorum. Yarın sabah saat 8'de buluşmak üzere. Selametle kalın. Aman Barak.

0: Saat 12. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Alınmış inşaat katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı sona erdi. Programımıza göstermiş oldukları katkıdan dolayı alınmış inşaatın değerli sahiplerine ve tüm yöneticilerine teşekkürler. ...1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Bezitli'de ve daha birçok yerde alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 44 18. 0532 621 44 18. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
3: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde. Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humusçu Hakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536 948 47 37.
4: Humusçu Hakan. Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde.
0: Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008. 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde. Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854 0551 055 5854 Batuhan Bozok.
2: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: 112. Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
3: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
2: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
3: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.
4: Bu kaçıncı çalmışı kapının? Bu kaçıncı sende izin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından...
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Babalar Resteli.
4: Adres

yeşim aynı, bulutlar aynı, gözyaşım aynı. Sarı saçlı hasretimsin sen, karadan tel sokağında.

kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili Mekan'da ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kıskaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. Demirler Otomotiv, Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres, Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir telefon 0530 337 7156 0530 337 7156 Demirler Otomotiv.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Alınmış inşaatın katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı devam ediyor. İnşaat sektöründe bir marka. Alınmış inşaat. Telefon 0531 883 0437 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor. toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887 0544 899 9887 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.
3: Bu eserler ve daha fazlası Tarsus FM 95.5'te.

0: Saat 13. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar.
1: Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humus çoğakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536 948 47 37.
2: Humusçu Hakan, Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde.
1: Müjde Tarsus, geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edi Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres Tarsus Öğretmenler Mahallesi, 2910 Sokak, numara 20, MMT Amerikan Hastanesi civarı. Instagram Edi Gündüz Bakım Evi. MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında. Şube adres Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
1: MMC Kardeşler Fırını, telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını, Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
0: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızın muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 58 54. 0551 055 58 54. Batuhan Bozok.
1: Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
7: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi kibariye.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi güllü.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Aracınızın lastiği yola güvenle bassın. Keyfiniz hiç bozulmasın. Lastik, akü, jant, rot ve balans denince Tarsus'ta güvenin adresi Megalas Oto Lastik. Lastik değişimi, balans ayarı ve ön düzen alt takım hizmetleriyle aracınızın bakımında kaliteli hizmet, güler yüzlü yaklaşım. Megalas Oto Lastik. Unutmayın, güvenli sürüş doğru lastik ve doğru ayarla başlar. Megalas Oto Lastik ve Rot Balans. Adres: Ferahim Şalbuz Mahallesi, Otogar Karşısı, Ankara Yolu üzeri 200 metre ilerisi, sağ arada hizmetinizde. Bilgi ve randevu için telefon 0532 060 çift 098 0532 060 çift 098. Megalas Oto Lastik. Yola güvenle çıkın, farkı hissedin. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam. ...1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat, Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres: Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7-24 24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servisi adres, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
1: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

0: Saat 14. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres: Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2545 Sokak, numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Giyim kuşam kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere tava züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu çeyizlik elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
4: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
5: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
5: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
6: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi. Uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boşkar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boşkar Servisi.
6: Boşkar Servis, Boşkar Servis. İyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracın garanti kapsamında.
4: Tarsus'a özgü yöresel yemek denince aklınıza ne gelir? Tabii ki humusçu Hakan gelir. 1991 yılından bu yana imalattan halka Tarsus'umuzun güzide yemeklerinden humusu en lezzetli haliyle evinize ve iş yerinize ocak sistemli aracımızla sıcak servis yaparak siz değerli müşterilerimize afiyetle sunuyoruz. Unutmayın, gün içinde saat 16'ya kadar hizmet vermekteyiz. Humus sizden, yanında ayran da bizden. İster tereyağlı, ister klasik. Bizi arayın. 0536 948 47 37.
2: Humusçu Hakan. Hakan Çalıcı yönetiminde hizmetinizde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
9: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
1: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili Mekan'da ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi Kaldıran Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

Bilmem şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Çok.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

olsam kahrolayım. Yine seni ilk aşk gibi sevmiyorsam kahrolayım.

kahrolayım, kahrolayım, kahrolayım. Hala seni ilk aşkım.

0: Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili Mekan'da ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Son Kaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Son Kaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Son Kaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Son Kaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Son Kaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Son Kaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Son Kaya yönetiminde hizmetinizde. Müjde Tarsus, geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edi Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres: Tarsus Öğretmenler Mahallesi 2910 Sokak numara 20, MMT Amerikan Hastanesi civarı. Instagram: @edigunduzbakimevi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
4: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
5: Bu toprağın türküleri.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887 0544 899 9887 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmanı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

Saat 15. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör.

0: sonra. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenin. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında. Şube adres Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
2: MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde. Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası,

0: ön düzen bakımı ile aracınızın muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854. 0551 055 5854. Batuhan Bozok. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi güllü.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü dolduğunda faizle ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
0: Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi 2545 Sokak numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133. Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin.
2: Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdili mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim, ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648 0923 0535 203 3227. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım, Oğuzhan Atay ve Erhan Atay yönetiminde hizmetinizde.
3: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time, dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

0: English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.
1: Bu eserler ve daha fazlası Tarsus FM 95.5'te.

0: Saat 16. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 02 67 0553 367 02 67 Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Demirler Otomotiv, Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir. Telefon 0530 337 7156 0530 337 7156. Demirler Otomotiv. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat, Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres: Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarzfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
1: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde bir dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç üretiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66 57. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Aracınızın lastiği yola güvenle bassın. Keyfiniz hiç bozulmasın. Lastik, akü, jant, rot ve balans denince Tarsus'ta güvenin adresi Megalas Oto Lastik. Lastik değişimi, balans ayarı ve ön düzen alt takım hizmetleriyle aracınızın bakımında kaliteli hizmet, güler yüzlü yaklaşım. Megalas Oto Lastik. Unutmayın, güvenli sürüş, doğru lastik ve doğru ayarla başlar. Megalas Oto Lastik ve Rot Balans. Adres: Ferahim Şalbuz Mahallesi, Otogar Karşısı, Ankara Yolu üzeri 200 metre ilerisi, sağ arada hizmetinizde. Bilgi ve randevu için telefon 0532 060 çift 098 0532 060 çift 098 Megalas Otolastik. Yola güvenle çıkın, farkı hissedin.
2: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızın muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Eski Ankara Yolu üzeri Erdoğanlar Market Karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854 0551 055 5854 Batuhan Bozok.
3: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde. Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres: Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
1: Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres: 82 Evler Mahallesi 3125 Tokak numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda.
2: 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.
7: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
8: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Fırat Oto Kurtarmanı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda. 95.0

0: bildim.
1: Saat 17. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında

0: Esens, Demir Döküm, Daikin, Daylux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Müjde Tarsus, geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edi Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres Tarsus Öğretmenler Mahallesi, 2910 Sokak, numara 20, MMT Amerikan Hastanesi civarı. Instagram @edigunduzbakimevi.
0: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
3: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres: Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka: Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. yaptığımız projeleri maketle değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Bezitli'de ve daha birçok yerde alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres, Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Muazzez Ersoy.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Tüdanya.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Bergen.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Aracınızın lastiği yola güvenle bassın. Keyfiniz hiç bozulmasın. Lastik, akü, jant, rot ve balans denince Tarsus'ta güvenin adresi Megalas Otolastik. Lastik değişimi, balans ayarı ve ön düzen, alt takım hizmetleriyle aracınızın bakımında kaliteli hizmet, güler yüzlü yaklaşım. Megalas Otolastik. Unutmayın, güvenli sürüş, doğru lastik ve doğru ayarla başlar. Megalas Otolastik ve Rot Balans. Adres: Ferahim Şalbuz Mahallesi, Otogar Karşısı, Ankara Yolu Üzeri 200 metre ilerisi, sağ arada hizmetinizde. Bilgi ve randevu için telefon 0532 060 çift 098 0532 060 çift 098. Megalas Otolastik. Yola güvenle çıkın, farkı hissedin. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızın muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara Yolu Üzeri, Erdoğanlar Market Karşısı, Tarsus. Telefon 0551 055 5854 0551 055 5854. Batuhan Bozok. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

Saat 18. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046

0: 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
3: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Giyim kuşam kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere tava züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu çeyizlik elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
3: Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdili mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim, ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Hataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648 0923 0535 203 3227. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım, Oğuzhan Atay ve Erhan Atay yönetiminde hizmetinizde.
2: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
7: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
1: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
7: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili Mekan'da ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres, Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
4: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres, Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
5: Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
6: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854 0551 055 58 54. Batuhan Bozok.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
8: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.
9: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
10: Bu toprağın türküleri.
6: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Fırat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmanı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
3: Burası Tarsus'un kendi ismiyle ilk ve tek radyosu. Tarsus FM 95.5.

Bu eserler ve daha fazlası Tarsus FM 95.5'te.

Saat 19. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçeleri, Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü, reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

0: 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Müjde Tarsus, geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edi Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres Tarsus Öğretmenler Mahallesi 2910 Sokak numara 20, MMT Amerikan Hastanesi civarı. Instagram Edi Gündüz Bakım Evi. MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında. Şube adres Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
2: MMC Kardeşler Fırını, telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını, Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
4: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra Şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Kibariye.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Aracınızın lastiği yola güvenle bassın. Keyfiniz hiç bozulmasın. Lastik, akü, jant, rot ve balans denince Tarsus'ta güvenin adresi Megalas Oto Lastik. Lastik değişimi, balans ayarı ve ön düzen, alt takım hizmetleriyle aracınızın bakımında kaliteli hizmet, güler yüzlü yaklaşım. Megalas Oto Lastik. Unutmayın, güvenli sürüş, doğru lastik ve doğru ayarla başlar. Megalas Otolastik ve Rot Balans. Adres: Ferahim Şalbuz Mahallesi, Otogar Karşısı, Ankara Yolu Üzeri 200 metre ilerisi, sağ arada hizmetinizde. Bilgi ve randevu için telefon 0532 060 çift 098 0532 060 çift 098. Megalas Otolastik. Yola güvenle çıkın, farkı hissedin. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık, adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye, adres Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time Kızıl Murat Mahallesi 2705 Sokak numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

sarkan balıkçı ağları, yemeğimizi paylaşan o küçük kedi, gözümün önünde daha dün gibi

güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

hatırladın mı? O balıkçı köyünde seninle bir yaz. Küçücük bir evde kalmıştık, duvarları bembeyaz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 20. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres: Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437.

0: 7. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Aydın Turbo. Aracınız çekişten düştüyse, siyah duman atıyorsa ya da turbo performansı zayıfladıysa doğru yerdesiniz. Turbo tamir ve bakım, sıfır ve revizyonlu turbo satışı, orijinal yedek parça kullanımı, uygun fiyat ve garantili işçilik Aydın Turbo'da. Aracınızın turbosunu ilk günkü hale getiriyoruz. Aydın Turbo adres Kemalpaşa Mahallesi 2545 Sokak numara 3 Taksim C'de hizmetinizde. Telefon 0545 155 0133 0545 155 0133 Aydın Turbo, Ahmet Aydın yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güçlü turbo performansı için bizi tercih edin. Demirler Otomotiv, Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres Kemalpaşa Mahallesi 2555 Sokak numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir telefon 0530 337 7156 0530 337 7156 Demirler Otomotiv. Motiv.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
4: Toprak doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
4: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

Prag Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde bir dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66 57. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267 Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
2: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET.
3: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418 Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
6: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
7: Bu toprağın türküleri.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Fırat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.
3: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus efendim dinlenir. 95.5.

Saat 21. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğiniz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. Aracınızın lastiği yola güvenle bassın. Keyfiniz hiç bozulmasın. Lastik, akü, jant, rot ve balans denince Tarsus'ta güvenin adresi Megalas Otolastik. Lastik değişimi, balans ayarı ve ön düzen, alt takım hizmetleriyle aracınızın bakımında kaliteli hizmet, güler yüzlü yaklaşım. Megalas Otolastik. Unutmayın, güvenli sürüş doğru lastik ve doğru ayarla başlar. Megalas Otolastik ve Rot Balans. Adres: Ferahim Şalbuz Mahallesi, Otogar Karşısı, Ankara Yolu Üzeri 200 metre ilerisi, sağ arada hizmetinizde. Bilgi ve randevu için telefon 0532 060 çift 098 0532 060 çift 098 Megalas Otolastik. Yola güvenle çıkın, farkı hissedin. Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızın muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres: Kemal Paşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854 0551

0: 0551 055 5854 Batuhan Bozok. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye. Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008. 0537 380 1008. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Mercedes-Benz Ağır Vasıta Özel Servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğimiz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de.

0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Evet, ben ve birbirinden değerli saz üstad arkadaşlarım, sizleri derin sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, sağ olun.

Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise, Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise, Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon, Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat, Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Bezitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres, Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Sevgili Tarsuslular, evinizin eski mobilyalarından, dolaplarından sıkılmadınız mı? Artık yeniliğin zamanı gelmedi mi? Tebdili mekanda ferahlık var diyerek mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, genç odası, vestiyer, TV ünitesi, ahşap işlerinizi değiştirip eski kapılarınızı CNC kapı yaptırmanın tam zamanı. En uygun fiyatlarla gelelim, ölçüleri alıp birlikte tasarlayalım. Biz yapalım, keyfini çıkarmak size kalsın. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi. Telefon 0536 648 0923 0535 203 32 27. Ataylar Mobilya ve İç Mekan Tasarım, Oğuzhan Atay ve Erhan Atay yönetiminde hizmetinizde.
1: Bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ataylar Mobilya Tarsus.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
5: Tarsus FM 95.5.
6: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Eder misiniz?
0: Tarsus FM'de Müslümcü.
6: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.

0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv, Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurken. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Vallahi çok teşekkürler, çok teşekkürler.
2: Bu radyo yüksek sesle dinlenir.
1: Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Eder misiniz?
3: Tarsus Efendi, Müslümcü.
1: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.

Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.

Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.

0: Tarsus Efendi Efkar Vakti Müslümcü.
1: Teşekkürler.

0: Saat 22. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Mercedes-Benz Ağır Vasıta Özel Servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü sona erdi. Katkılarından dolayı Mercedes-Benz Ağır Vasıta Özel Servisi'nin değerli sahibi Ramazan Usta'ya ve tüm ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Doğan Sürücü Kursu. Hayalinizdeki direksiyonun başına geçmeye hazır mısınız? Ehliyet hayalinizi gerçeğe dönüştürmenin şimdi tam zamanı. Güvenli sürüş, kaliteli eğitim ve deneyimli kadro denince akla gelen adres Doğan Sürücü Kursu. Sakın heyecan yapmayın. Sınavda direksiyon eğitimini de çok rahat geçeceksiniz. Çünkü biz Doğan Sürücü Kursu olarak hep yanınızdayız. Doğan Sürücü Kursu adres: Kızılmurat Mahallesi, Eski Hal Caddesi, numara 26 Taksim A'da. Siz de ehliyetinizi almak, sürüş keyfini yaşamak isterseniz doğru yerdesiniz. Doğan Sürücü Kursu telefon 0532 551 7906. 0532 551 7906. Doğan Sürücü Kursu. Sizin yolunuz bizim deneyimimiz.
2: Doğan Sürücü Kursu. Ersin Doğan yönetiminde hizmetinizde.
0: Aracınız yolda mı kaldı? Bakım vakti mi geldi? Tektaş Otomotiv bir telefon kadar yanınızda. 0533 163 63 76 ve 0545 822 2953. Ford Transit, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Fiat Ducato ticari araçlarınızın yanı sıra binek araçlarınızın bakım, onarım ve mekanik işlerinizde uzman kadromuzda Tektaş Otomotiv olarak hizmetinizdeyiz. Tektaş Otomotiv adres: Yeşiloba Mahallesi, Adana Otosanayi Sitesi, K Blok, No 7 Taksim 11, Seyhan, Adana. 7/24 bize ulaşacağınız numaralarımız 0533 163 63 76 ve 0545 822 2953. Tektaş Otomotiv pazar günleri açıktır. Tektaş Otomotiv, Yasin ve Yusuf Usta yönetiminde hizmetinizde. Aracınızın lastiği yola güvenle bassın. Keyfiniz hiç bozulmasın. Lastik, akü, jant, rot ve balans denince Tarsus'ta güvenin adresi Megalas Otolastik. Lastik değişimi, balans ayarı ve ön düzen, alt takım hizmetleriyle aracınızın bakımında kaliteli hizmet, güler yüzlü yaklaşım. Megalas Otolastik. Unutmayın, güvenli sürüş, doğru lastik

0: ve doğru ayarla başlar. Megalas Otolastik ve Rot Balans. Adres: Ferahim Şalbuz Mahallesi, Otogar Karşısı, Ankara Yolu üzeri 200 metre ilerisi, sağ arada hizmetinizde. Bilgi ve randevu için telefon 0532 060 çift 098, 0532 060 çift 098. Megalas Otolastik. Yola güvenle çıkın, farkı hissedin.
1: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi, Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
2: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres: Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, farsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time, dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlı Yayla Yolu Takbaş Merkez'de. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Gün Işığı Apartmanı altında. Şube adres Atatürk Bulvarı Yüncü Ali yanında.
2: MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus efendim dinlenir. 95.5.
1: Hastasıyız dede.

0: BS Doğalgaz ve Klima. Sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Demirler Otomotiv, Mahir Demir yönetiminde hizmetinizde. Aracınızda arıza tahmin edilmez, tespit edilir. Tüm marka ve model araçlarda bilgisayarlı son sistemlerle arızayı bulup tam nokta atışı yapıyoruz. Motor, mekanik, bakım, arıza tespitini konusunda uzman ustalarımızla titiz işçilikle, kaliteli hizmetle veriyoruz. Aracınızı emin ellere, yani Demirler Otomotiv'e bırakın, gerisini biz hallederiz. Demirler Otomotiv adres: Kemalpaşa Mahallesi, 2555 Sokak, numara 14'te hizmetinizde. 7/24 Mahir Demir, telefon 0530 337 7156. 0530 337 7156. Demirler Otomotiv.
2: Müjde Tarsus, geleceğimizin en değerli hazinesi çocuklarımız için İpekoğlu Edi Gündüz Bakım Evi açılıyor. Elif İpekoğlu kuruculuğunda ve tecrübeli öğretmen kadromuz eşliğinde 2 ve 6 yaş arası kayıtlarımız başladı. Miniklerimizi sevgi ve güven dolu bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Siz de kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. Telefon 0544 219 90 20. Adres: Tarsus Öğretmenler Mahallesi, 2910 Sokak, numara 20, MMT Amerikan Hastanesi civarı. Instagram: edigunduzbakimevi.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.

0: Her şarkıda aklıma sen geliyorsun. Yıllar da geçse hala çok seviliyorsun be gülüm. Çok, çok, çok, çok seviyorsun.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
3: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
1: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Bezitli'de ve daha birçok yerde alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
4: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet. Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Akarsu FM 95.5.

geceler ve kimsesiz sahiller benim olur. Çarpara yakuşlarıma köpürmüş dalgalar, asi, hırçın ve bir o kadar da manidar. Ah ulan ah, nedendir ki bu kadar uzak olmak? Ne vardı maksadına aşan ayrılıklara gebe kalmasak? Ve şimdi kör parmaklık paslı ranza, yüreğimde tel pranga, nasıl geçer volta volta? Söyle be hafız.

Saat 24. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York

0: Adresi 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Gece olunca hüzün çöker dört bir yana. Yüreğin konuşur adeta. Bir sen duyarsın, bir de yüce yaradan. Sessizce konuşursun kendi kendine. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme, gelme artık neye yarar?

Saat 1. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söy.

Başım gene duman bugün, gözüm yaşı umman bugün. Gene kaldım sabahlara, ah uykular haramdır bugün.

Cabin Cruise. Captain is speaking. I am ready for halay. And you? Efendim, mantık sizi A noktasından B noktasına. Halay ise her yere.

Saat 2. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Sormuş

gün bugündür deyip sırtımdan vuranlar. Bir kum tanesi gibi yüreğime düşmüşken hele sen, kum tanesinin denize hasretliği gibiydim sana. Yeşiller verdim, maviler, gençliğim, gözyaşlarım. Bari sen vurmasaydın. Ah ah, yüreğimi bir çırpıda yerle bir ettin. Bir kadeh kadar olamadın. O hiç olmasa geceleri dost, yüreğimde hasreti söndüren bir arkadaştı. Yaktın beni. Gözlerindeki ışıltıları, mutlu günlerimizi, resimlerimi alıp gidiyorum. Ama kahpeliğini unutmayacağım. Unutmayacağım.

Saat 3. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.